0: Zekirdeçse bana hiç kes, bu ne tuz ses. Çiha bodam zekir ve, çiha bodam ve. Zekirdeçse bana hiç kes, bu ne tuz ses.
1: SK2 Kielce.